0: Günaydın. Sabahın hava yarışı başladı. İstanbul'da 20 derece, nem %72, hafif bir rüzgarla kahvaltı için ideal. Ankara'da 20 derece, hava daha kuru, gökyüzü açık. İzmir'de 22 derece, hava ılık, nem oranı düşüklükte. Açık hava etkinlikleri için iyi bir gün ama güneşin yoğunluğuna dikkat et. Şimdilik bu kadar C. Günün sonunda hava biraz daha serinleyecek ama dışarıda yürüyüşe çıkmak için hala uygun. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Ragbol, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Ragbol oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: Günaydın. Avrupa Komisyonu'nun hız sınırını aşan araçlarda motor gücünü azaltan uydu sistemi, trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Bu sistem, Türkiye'de benzer uygulamalarla karşılaşıldığında, yıllık 15 milyon TL tutarında yakıt tasarrufu sağlayabilir. Ancak teknoloji maliyeti otomobil, fiyatlarını %3-5 artırabilir. Bu durum 2026 itibarıyla ortalama 150 TL'lik, araba alımında 4507-500 TL'lik bir artışa yol açabilir. Ayrıca sistemin yaygınlaşmasıyla trafik kazalarında %20 azalma yaşanırsa sağlık masrafları da düşebilir. Bu sistemin sürdürülebilirlik açısından da etkileri olabilir. Hız limitlerine uymak hem yakıt verimliliğini artırır hem de sera gazı emisyonlarını düşürebilir. Örneğin, Almanya'da benzer teknolojilerin uygulandığı bölgede yıllık ortalama %12 azalan emisyon verileri dikkat çekiyor. Ancak sistem yaygınlaştıkça sürücülerin davranış değişikliği gerektirir. Bu da sadece teknoloji değil, eğitim ve kampanyalarla desteklenmesi gerekir. Sonuçta bir sistem sadece mühendislik değil, toplumsal uyumda da başarı gerektirir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Racquetball, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Racquetball, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: Günaydın dinleyenler. İstanbul'da saat 8:24 itibarıyla en yoğun tıkanıklıklar Gülsuyu Kavşağı Köprüsü ile Kozyatağı Bağlantı Yolu arasında 12 dakika gecikme ile devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu ve Uzunçayır Köprülü Kavşağı etrafında da benzer kapanıklıklar yaşanıyor. Ankara'da Anadolu Bulvarı ve Turan Güneş Bulvarı'nda kısa süreli gecikmeler yaşanırken, İzmir'de 1250 Sokak ve Bozkurt Caddesi'nde 6 dakika gecikme kaydediliyor. Alternatif rotalar için kavşak ve otoyol bağlantı noktalarını takip etmeniz öneriliyor. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar, özellikle ulaşım altyapısının dar boğazlarda yoğunlaşmasıyla ilişkili. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi ana geçiş noktalarındaki gecikmeler, şehir içi ulaşımın dağınıklığına katkı sağlıyor. Ankara'da Anadolu Bulvarı'nda kısa süreli gecikmeler, kış aylarında artan karla mücadele çalışmaları ve ulaşım araçlarının kapasitesiyle ilişkili olabilir. İzmir'deki 6 dakikalık gecikmeler ise, kentsel dönüşüm projelerinin altyapısında yaşanan aksaklıkların etkisi olabilir. Alternatif rotaların etkili olması için şehirlerin mekansal planlamasında daha fazla entegrasyon ve kamusal ulaşım hizmetlerinin artırılması gerekiyor. Trafik yoğunluklarının çözümü, ulaşım altyapısının yeniden değerlendirilmesi ve kamusal taşıma sistemlerinin güçlendirilmesiyle mümkün olabilir. Alternatif rotaların etkili hale getirilmesi, şehirlerin mekansal planlamasında dengeli bir yaklaşım gerektiriyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ragpoll ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: Avrupa, tarihi bir satış rekoru ile dikkat çekerken, Çin ve ABD'de satışlar yavaşlama eğiliminde. Türkiye'de TL kurundaki dalgalanmalar, elektrikli araçların ithalat maliyetlerini artırarak fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Doları TL kurunun 8-5 seviyesinde olması, elektrikli araçlara olan talebi baskılayabilir. Ayrıca, yüksek enflasyon ve faiz oranları, otomobil alım gücünü zayıflatacak şekilde etki ediyor. Bu durum hem üreticileri hem de tüketicileri zor durumda bırakıyor onu. Geçen konuda elektrikli araç fiyatlarını etkileyen TL, kurunun 8-5 seviyesinde olması ve 85 yıllık enflasyonun tüketici gücünü nasıl zayıflattığını analiz ettik. Şimdi, altının doların değer kaybetmesiyle hafif yükselişi ve petrol fiyatlarındaki kısmi düşüşleri ele alalım. Doları TL 8-5 seviyesindeyken 24 karat altın fiyatı 600 lira seviyesinde seyahat ederken %30 artan fiyatlar vatandaşın nakit cebine doğrudan baskı yaratıyordu. Orta Doğu'daki gerginlik, uluslararası piyasalarda güven kaygısını artırarak altının değerlenmesine neden oluyor. Altın ve petrol piyasalarındaki hareketler ekonomik belirsizliklerin devam ettiğini gösteriyor. Şimdilik bu kadar Ceyhan.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Uzunçayır, Köprülü Kavşağı ile düz bağlantı yolu arasında 12 dakika gecikmeyle devam ediyor. Hekimsuyu Caddesi ve Kuzey Marmara Otoyolu O7 çıkışında 11 dakika, Eski Londra Asfalt Yolu ile E5 arasında 10 dakika bekleniyor. İtimzoya Caddesi Ankara'da Plevne Caddesi ve Mamak Caddesi arasındaki kavşakta 2 dakika gecikme yaşanırken, İzmir'de Ankara Caddesi boyunca 6 dakika, Filiz Caddesi'nde 3 dakika tıkanıklık sürüyor. Verilen veriler, İstanbul'un yoğun ulaşımın ve yoğun nüfusun etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. 12 dakika gibi uzun gecikmeler, günlük yaşamın her alanında dengeleri bozuyor. Diğer şehirlerdeki daha kısa gecikmeler, yolsuzlukların ve ulaşım altyapısının daha etkili yönetilmesiyle ilgili olabilir. Bu durum, şehirlerin ulaşım politikalarına ve altyapı yatırımlarına dair bir değerlendirme fırsatı sunuyor. Şimdilik bu kadarcık. Birazdan müzikte devam ediyoruz.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde Cupreading.com.

0: Günaydın. İstanbul'da 285 olayla yoğun trafik yaşanıyor. Hekimsuyu Caddesi'nden Kuzey Marmara Otoyol çıkışında 13 dakika gecikme var. Alternatif olarak düz bağlantı yolu tercih edilebilir. Uzunçayır Köprüsü'nde 11 dakika gecikme yaşanırken, yan yoldan Ebeş'e geçiş 7 dakika sürüyor. Ankara'da en yoğun noktalar 2 dakikalık gecikmelerle Taşdelen Caddesi ve Necati Bey Caddesi'nde. İzmir'de Mızraklı Caddesi 5 dakika gecikme kaydediyor. E87 üzerinden alternatif rotalar öneriliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan yoğunluklar, günlük yaşamda zaman kaybı ve ekonomik verimlilik kaybına neden oluyor. Alternatif rotaların önerilmesi, kısa vadeli çözüm sunarken, uzun vadeli planlamada ulaşım, altyapısının modernizasyonuna ve kamuya açık veri platformlarının kurulmasına ihtiyaç var. Özellikle akıllı trafik sistemleri ve kamu taşımacılığına entegrasyon, kongre ve neden olan yoğunlukları azaltmada kritik rol oynayabilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'daki sıcaklık 25 derece, hava açık ve nem %63. Rüzgar saniyede 2 metre. Yaz günlerinde hafif bir üşüme hissiyle başa çıkmak için hafif bir gömlek giyebilirsin. Ankara'da hava da açık, sıcaklık 22 derece. Nem %61. Biraz. Rüzgar saniyede 3 metre. Sıcaklığın dağlarla yüzleşen bir hüzün gibi hissediliyor ama hala dışarı çıkmaya uygun. İzmir'de ise sıcaklık 27 derece, nem düşük ve rüzgar saniyede 3 metre. Hava açık ama deniz esintisiyle birlikte dışarıda dolaşmak biraz zorlu. Şemsiye ile yürüyüş yapmayı deneyebilirsin. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz o zaman.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Hekimsuyu Caddesi'nde, Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanan çıkışta, 8.000 kilometre uzunluğunda 10 dakika gecikme yaşanıyor. Uzunçayır Köprülü Kavşağı'nda düz bağlantı yoluna giden araçlar alternatif olarak 157 caddeyi kullanabilir. Ankara'da Turgut Özal Bulvarı'nda 3 dakika gecikme yaşanırken, E87 yolunda 2 dakika gecikme devam ediyor. İzmir'de Hidayet Erzeybek Sokak'tan Cemal Gürsel Caddesi'ne giden araçlar 920 sokak üzerinden de tur yapabilir. İstanbul'daki yoğunluklar, şehir içindeki ulaşım ağının yetersiz kalmasının bir göstergesi. Alternatif rotaların önerilmesi, kritik anlarda sürücülerin etrafındaki yolları kullanmalarını sağlarken, uzun vadeli çözüm için toplu taşıma kapasitesini artırmak ve entegre ulaşım sistemleri geliştirmek gerekiyor. Trafik yönetimi sadece yolcu konforunu değil, çevresel etkileri de dengeli bir şekilde ele almalı. Şimdilik bu kadarcaya. Trafik yönetimi gibi karmaşık konuların çözümü, hem şimdiki hem de gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek planlamalarla mümkün. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugbol, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: iyi günler. İkinci el otomobil piyasasında Haziran ayında satışlar %15 azalarak durgunluk yaşarken, sıfır araç kampanyaları ile fiyatlar %8 düşerek enflasyonu kısmen bastırdı. Merkez Bankası faizi 18.5 hatta 19.5 seviyelerine çıkarmışsa, TL kuru ise 9.3 dolara düştü. Bu durumda 100.0 TL'lik bir aracın temizlik masrafı 2500 TL'den 2.0 TL'ye inerken, otomobilin 100.0 TL'lik bir kredisi 2025'e göre 500 TL daha pahalıya mal oluyor. Haziran enflasyonu %65 seviyesinde netleşirken, memurların 14 günlük maaş farkı ödemeleri bu rakamlara göre hesaplanıyor. Merkez Bankası faizi %19.5'e çıkarırken, memurların 10.0 TL aylık maaşlı olanı 14 gün için ekstra 2.275 TL alacak. Ancak bu ödeme, enflasyonun yüksekliğinden dolayı memur emeklileri de ciddi şekilde etkiliyor. 14 günlük fark ödemeleri, bu ay 15 milyon memurun maaşına yansıyacak. Şimdilik bu kadar da.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler. Bugün hava açık, sıcaklıklar 25 derece civarında. İstanbul'da nem 64 yüzde, rüzgar saniyede 1 metre. Şemsiye almak iyi olur. Ankara'da hissedilen sıcaklık 4 derece düşüyor ama hava hala sıcak. %52 nemle hafif kıyafet giymek yeterli. İzmir ise 3 metre bölü saniye rüzgarla daha sıcak, 30 derece. Nem düşük, suyun içmek en akıllıca seçenek. Şimdilik bu kadar da. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda D20 çıkışta 22 dakikalık tıkanıklık yaşanıyor. Gümüşsuyu Caddesi ile Topkapı Maltepe Caddesi arası 5 dakika gecikme var. Alternatif olarak Marmaray hattı veya D100 bağlantı yolu tercih edilebilir. Ankara'da Talatpaşa Bulvarı'nda 3 dakika gecikme mevcut. İzmir'de Cengiz Han Caddesi'nde 5 dakikalık tıkanıklık devam ediyor. Tüm şehirlerde yoğunluk, iş yerlerine ve okullara yakın alanlarda yoğunlaşmış durumda. İlginç bir durum, yoğunlukların iş yerlerine ve okullara yakın alanlarda yoğunlaşması. Bu, hem günlük yaşamın ritmine hem de ulaşım altyapısının planlanmasına dair bir ipucu. Özellikle iş saatlerine yakın tıkanıklıklar, işçilerin ve öğrencilerin yoğun hareketlerinin neden olduğu bir dengesizlik. Alternatif yolların önerilmesi, şehirlerin ulaşım altyapısının yeterli olmaması ve yoğun nüfus hareketlerinin birbirine çakışmasıyla doğan bir çözüm denemesi. Bu tür durumlar, şehirlerin uzun vadeli ulaşım stratejilerinin gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. Aynı zamanda akıllı trafik yönetimi sistemlerinin etkinliği, şehirlerin büyümesiyle birlikte daha da kritik hale geliyor. Şimdilik bu kadardı. Konuyu birazdan müzikle devam ettireceğiz. Tekrar görüşmek üzere.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi günler. UBS küresel servet raporuna göre Türkiye, dolar milyoneri artışında %24,6 ile dünya genelinde ikinci sırada yer alıyor. Bu artış, TL-USD kurunun 2026'da 8,50 seviyesine ulaşması ve yıllık enflasyonun %70'e yaklaşmasıyla doğrudan ilişkili. Hane halkı gelirleri, gıda fiyatlarında %40'lık artışla beraber, dolar cinsinden servetin artmasına rağmen reel satın alma gücünde ciddi düşüş yaşandı. Dolar milyoneri artışının ardından dikkat çeken başka bir gelişmeyi ele alalım. Japonya, 12 trilyon dolarlık dünyanın en büyük fonlarından biriyle yenin değerini istikrara kavuşturmak ve iç büyümeyi desteklemek amacıyla piyasalara sürpriz bir hamle yaptı. Bu adım, Japonya'nın 2024'te %3 bir yıllık enflasyon oranına rağmen, reel gelirlerde %1,5 düşüşün yaşanmasına rağmen dış ticaretteki dengesizlikleri gidermeye yönelik. Yen-USD kurunda %5'lik ani yükseliş, Türkiye'nin ithalat maliyetlerini artırarak TL kuru baskısını artırdı. Japonya'nın piyasa hamlesi, Türkiye'nin ithalat maliyetlerini artırdığı için TL kuru baskısını da beraberinde getirdi. Şimdilik bu kadar Jane.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi günler. Reuters'a göre Türkiye, NATO müttefiklerinin oluşturmak istediği Küresel Savunma Bankası girişimine katılmayacak. Bu karar, Türkiye'nin savunma harcamalarını bağımsız finansmanla desteklemeyi tercih ettiğini gösteriyor. Girişim, 2025'te APT, Almanya ve Fransa'nın öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanıyor. Türkiye'nin katılmaması, NATO içindeki finansal işbirliği çabalarını zayıflatacak ve bölgesel güvenlik anlaşmalarında rolünü etkileyebilir. Vatandaşlar, savunma sanayisine yönelik yerli üretim hedeflerinin bu kararla daha da öne çıkabileceğini görebilir. Türkiye ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk yönetimi, Alanya'dan başlayıp Kıbrıs'ın kuzeyine uzanan 100 kilometrelik doğalgaz boru hattı için anlaşmaya varmış. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, proje 2028'de tamamlanıp faaliyete geçeceğini açıklamış. Bu anlaşma, Türkiye'nin doğalgaz altyapısını güçlendirme hedefini ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk topraklarının enerji bağlantılarını artırma planlarını gösteriyor. Proje, bölgedeki enerji güvenliğini etkileyebilirken, uluslararası tanınma sorunları nedeniyle AB ve diğer tarafların tepkisini de beraberinde getirir. Vatandaşlar, enerji maliyetlerinde değişikliklerin ve bölgesel işbirliği çabalarının ilerlemesini görebilir. Bu doğalgaz projesi, Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak proje, bölgedeki enerji altyapısının uzun vadeli sürdürülebilirliğine doğuran sorumlulukları da beraberinde getirebilir. Örneğin, doğalgazın taşınması sırasında meydana gelebilecek çevresel etkiler, yerel halka ulaşım ve güvenlik sorunları gibi konular, proje planlamasında öncelikli olarak ele alınması gereken meseleler. Ayrıca, uluslararası yatırımcıların projeyle ilgili emniyet ve getiri beklentileri, Türkiye'nin enerji piyasasında daha da entegrasyonunu teşvik edebilir. Bu proje, enerji bağımlılığı ve bölgesel işbirliği konularında önemli bir adım olabilirken, çevresel ve güvenlik sorunları da dikkatle değerlendirilmeli. Şimdilik bu kadar civar.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi günler. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 26 derece ve %68 nem. Hava sessiz ama sıcak. Yüzeyde yürüyüş yapmak için güzel bir gün. Ankara'da 27 derece, hava kuru ve rüzgar hafif. Kahve fincanı bir bahçede dinlenmek için ideal. İzmir'de ise 32 derece, hava nemli değil fakat rüzgar hafifçe esiyor. Kıyıya uzanmak için bugün en iyi zaman. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Her tarafta 3 oyuncu. Kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi günler.
1: İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Çamlıca çıkışı Konuş ile İstanbul Çevre Yolu arası 12 dakika gecikme ile devam ediyor. Cansev Sokak ve Kemeraltı Caddesi'nde de 9 dakika, Darülaseze Caddesi'nde 7 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Sarar Sokak ve Profesör Doktor Aziz Sancar Caddesi'nde 4-6 dakika, İzmir'de İzmir Aydın yolunda 4 dakika gecikme kaydediliyor. Alternatif güzergahlar için harita uygulamaları takip edilmeli. İstanbul'da yaşanan tıkanıklıklar, özellikle işlek saatlerde ulaşım aksamalarına neden oluyorlar. Alternatif rotaların harita uygulamalarıyla takip edilmesi, hem sürücülerin zaman kaybetmesini hem de çevresel etkileri azaltmada etkili oluyor. Bu tür yoğunluklar, şehir planlamasında ulaşım altyapısının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor. İstanbul'daki tıkanıklıkların etkileri, ulaşım planlamasında yeni yaklaşımların gerekli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi günler. İspanya'nın güneyindeki Almería ilinde çıkan orman yangınında en az 11 turist hayatını kaybetti. 19 kişi de kayıp olarak bildirildi. Yangın yoğun turist akınına sahip bir bölgede meydana geldi ve acil durum ekiplerinin ulaşamadığı alanlarda yoğunluk yaşanıyor. 2026'nın ilk büyük yangın olayı, iklim değişikliğinin etkileriyle artan orman yangınlarının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Turizm sektörüne ciddi zararlar verebilecek olay, acil afet müdahale sistemlerinin test edilmesini gerektiriyor. Yangının artan sıcaklık ve uzun süren kuraklıkla ilişkilendirilmesi, iklim değişikliğinin yerel ekosistemleri nasıl zorladığını gösteriyor. Almería'nın tarımsal üretimi ve su kaynakları da bu tür olaylara karşı hassas durumda. Yangınlar zaten su kıtlığı ile mücadele eden bölgede ekonomik ve çevresel çöküş riskini artırıyor. Aynı zamanda turistlerin yoğun olduğu alanlarda yangınlar, hem kritik acil durum planlamasını hem de küresel turizm güvenliğini test ediyor. Yangının uzun vadeli etkileri, bölgedeki ormanların yeniden büyümesini ve ekosistem dengesinin bozulmasını içeriyor. Bu tür olaylar, sürdürülebilir kentsel planlama ve yangın önleme stratejilerine yatırımın gerekliliğini daha da netleştiriyor. Ayrıca turizm ve tarım sektörlerinin birlikte çalışarak kritik alanlarda yangın risklerini azaltmaları, bölgesel ekonomik direnç açısından kilit öneme sahip Urya. Yangın, iklim krizinin acil bir dersi olarak öne çıkıyor. Sürdürülebilirlik ve hazırlık, gelecekteki afetlerle mücadelede kilit rol oynayacak oynar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bu, eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi günler. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 26 derece, nem %67, rüzgar saniyede 1 metre. Sıcaklık hissediliyor ama hafif bir serinlik vardı. Ankara'da ise 28 derece, nem %32, rüzgar saniyede 2 metre. Yazın zor bir hali var. Kaskülünüzün kapağını sıkıca tutun. İzmir'de ise 24 derece, nem %18, rüzgar saniyede 7 metre. Hava kurak, rüzgar sert. Şemsiye ve krem ayar giyin çünkü sıcaklık hissediliyor ama hava biraz zor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz o.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi günler. Vodafone Group'un 4,4 milyar sterlinlik dev hamlesiyle Fransalı teknoloji milyarderi Xavier Niel satışı, Türkiye'nin dış yatırımlarına dair önemli bir dönüm noktası. 1 sterlinin yaklaşık 10 TL denk olduğu 2026 yılında bu işlem 44 milyar TL'ye karşılık giriyor. Türkiye'nin enflasyonu yıllık %50 seviyesindeyken, Vodafone'un sahibi değişmesi hizmet bedellerinde artışa yol açabilir. Örneğin 100 TL'lik bir abonelik ücreti, faizlerin %30'a çıkmasıyla aylık 15 TL'lik bir artış gösterebilir. Yatırımcılar yeni sahibin 5G altyapısına yatırımlarıyla fiyatların dengelenmesini beklerken, tüketicilerin cebine doğrudan etki, enflasyonla doğrudan ilişkilidir. Hazır giyim sektörü 2023 verilerine göre 40 yılın en ciddi krizini yaşadı. TL kurunda yaşanan %50'lik değer kaybı, ithal edilen pamuk ve tekstil maliyetlerini 2022'den beri ortalama %80 arttırdı. Sektörde 2023'ten beri 150 bin kişi işten çıkarıldı. Bu 2010'dan beri kaybedilen toplam istihdamın %30'una denk. Bir gömlek fiyatında 2020-2023 arasında 150 TL'lik artış yaşanırken, ücretlerdeki %30'luk artış sektöre destek olamadı. Tüketiciler, giyim harcamalarında aylık ortalama 200 TL'lik artış yaşadı. Bu, 2010'daki ortalama aylık gelirin %5'ine karşılık geliyor. Hazır giyim krizinin tüketici cebine yansıyan 200 TL'lik aylık artışı, 2010'daki ortalama gelirin %5'ine denk. Şimdilik bu kadar Raja.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi günler. UBİS'in 2026 servet raporuna göre Türkiye'de zenginlik artışı devam ederken 2025'ten bu yana doları, TL kuru %18 değer kaybetti, 15.30'dan 12.60'a düştü ve enflasyon 2025'in %85'inden 2026'da %58'e düştü. Ancak bu süreçte C20 ülkelerinin %75'i zenginlik kazandı. Ancak Türkiye'de servetin %65'i %1 milyon TL üzeri gelir sahiplerine ait. Bu durumda ortalama aile 1000 TL'lik harcama yaparken, yoksulun 1000 TL'si 10 bin TL'lik servetin 100 katı değer taşıyor. İşte bu verilerin önemi, Mayıs'ta yerli kredi kartları ile yurt dışında yapılan fiziki alışverişler 93,1 milyar lira seviyesine ulaştı. Bu rakam, 2023 yılının aynı dönemine göre %28 artmış durumda. TL'nin değer kaybı ve enflasyonun düşmesi, yurt dışı harcamaları artıran faktörler arasında yer alıyor. Ancak bu artış, aile bütçelerine 1000 TL harcama yaparken, 10 bin TL'lik servetin 100 katı değer taşıyan yoksulun ekonomik yükünü artırıyor. Şimdilik bu kadar Doğan. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi günler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık E5 yolunda Beylerbeyi kavşağında hissediliyor. 21 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Bosphorus Bridge veya 19 Mayıs Bridge kullanabilirsiniz. Ankara'da Aslanbey Caddesi'nde 4 dakika gecikme yaşanırken metro ile alternatif ulaşım mümkün. İzmir'de Fatih Caddesi'nde 5 dakika gecikme mevcut. Burada metro veya kıyı yolu alternatifleri tercih edilmeli. Trafik yoğunlukları şehirlerin ana arterlerini etkiliyor. Trafik yoğunlukları sadece ulaşımın değil, şehirlerin ekonomik verimliliği ve yaşam kalitesi üzerinde de etkili oluyor. İstanbul'da E5'teki gecikmeler iş yerlerine ulaşım süresini uzatırken aynı zamanda kent içi ulaşım sistemlerinin yetersiz kalması, şehirlerin sürdürülebilir büyümesini zorlaştırıyor. Alternatif yolların önerilmesi, anlık çözüm sağlarken uzun vadeli planlamada toplu taşıma altyapısının artırılması ve karayolu kapasitesinin geliştirilmesi daha kalıcı bir denge kurma gereğini ortaya koyuyor. Trafik yoğunlukları hem ulaşım hem de şehirlerin sürdürülebilirliği açısından önemli bir zorluk. Alternatif yollar ve uzun vadeli planlama bu sorunların çözümünde kritik rol oynuyordu. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Ragbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Ragbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi günler. Hafta başında Castle Lake ile anlaşmaya varan İsyet, Abdülhi Apollo'nun 5-7 milyar sterlinlik sürpriz teklifiyle stratejik dönüşüm yaptı. Bu tutar, bugünkü kurda yaklaşık 70 milyar Türk lirası karşılığı gelir. Bu gelişme havayolu sektöründe rekabeti artırarak bilet fiyatlarını etkileyebilir. Türkiye'de 2026'da ortalama enflasyonun %35'i altında seyretmesine rağmen enerji ve gıda maliyetleri yine de vatandaşın cebini daraltmaya devam ediyor. Bu tür yatırımlar hizmet sektöründe istihdam ve fiyat istikrarı açısından kritik öneme sahiptir. Bulgaristan'ın 2023'te bütçe açığının brüt gelirin %4-5'e ulaşması, ABD'nin %3'ün altında tutma kuralını ihlal etmesine neden oldu. Bu durum, Avrupa Komisyonu'nun 2024'te bir 5 milyar euroluk yoksulun kalkındırılması fonundan pay alma ve 2025'te ekonomik reform talepleriyle disiplin süreci başlatılmasına yol açtı. Bulgaristan'da yıllık enflasyon %8-5 seviyesinde seyrettiğinde, bir ailenin aylık 500 euroluk gıda harcamaları 45 euro arttı. Merkez Bankası'nın faizleri %10'a çıkarması, 200 euro değerinde bir konut kredisi için aylık bir 200 euroluk ek maliyet yarattı. Bu durum, vatandaşların bütçesini zorlayan bir döngü oluşturdu. Bulgaristan'ın ekonomik zorlukları, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkilerken, AB'nin disiplin süreci de reform taleplerini arttı. Bu durum, hem yerel hem de uluslararası düzeyde dikkat çekiyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günler. İstanbul'da 541 olayla en yoğun tıkanıklık E5 Yan Yol Caddesi'nde 37 dakika gecikme ile devam ediyor. Eski Londra asfaltı yolundan geçen araçlar alternatif olarak İstanbul çevre yolunu tercih etmeli. Ankara'da Şenyüz Caddesi ile Sarıçam Caddesi arası 8 dakika gecikme yaşanırken, İzmir'de Halide Edip Adıvar Caddesi'nde 7 dakika gecikme meydana geliyor. Tüm şehirlerde en uzun gecikmeler ciddi olaylarda kaydedildi. İstanbul'un yoğun tıkanıklıkları, özellikle E5 yan yol gibi ana arterlerde hem şehir planlamasındaki yetersizlikleri hem de araç sayısındaki hızlı artışın bir araya gelmesinin sonucu olur. İstanbul'un nüfusunun yarısından fazlası özel sektörde çalışanlar, iş yerlerine ulaşımın büyük kısmı özel araçlarla sağlanıyor. Bu durum, kentlerin ulaşım sistemlerine olan talebin giderek artmasıyla birleşince, kara ve beyaz ıstıraplar arasında dengesizliklerin oluşmasına neden oluyor. İstanbul'un ulaşım sorunları, planlama ve nüfus hareketlerinin birleşimindeki zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi. Şimdilik bu kadar Ceo.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: kez daha gözler önüne seriyor. Bu tür olaylarda tıbbi kurumların çocuk koruma yasalarına nasıl uyum sağladığını incelemek kritik önem taşır. İsveç'te 2023'te kabul edilen yeni çocuk istismarı kanunları, sağlık çalışanlarının şüpheli durumlarda otoriteli kurumlara bildirim yapma yükümlülüğünü zorunlu hale getiriyor. Ancak uygulamada, sağlık sisteminin bu yükümlülükleri yerine getirme kapasitesi yeterli olmayabilir. Tıbbi personelin çocuk psikolojisi ve istismar belirtileri konusunda yeterli eğitim almadığı, özellikle küçük yaşlarda belirtilerin kolayca kaçırıldığı durumlarda sistemin kusurları daha da derinleşebilir. Bu tür olaylarda çocuğun fiziksel ve psikolojik trajikasyonunun yanı sıra tıbbi sistemin kendi içindeki işbirliği eksikliği de dikkat çekici. Psikiyatristlerin ve çocuk hakları uzmanlarının sağlık ekipleriyle daha sık koordinasyon içinde olması, belirtileri erken fark etmede kritik rol oynayabilir. Ayrıca Münchhausen sendromu gibi ebeveynlerin kendi sağlıklarını taklit etmesi durumunda, tıbbi personelin bu tür klinik örüntüleri tanıyabilmek için özel eğitimlere ihtiyaç duyuluyor. Sistemik eksiklikler hem çocuk hem de sağlık çalışanlarının güvenliğini tehdit ediyor. Bu tür trajik olaylar, tıbbi sistemlerin sadece sağlık değil, toplumun güvenliğini de koruma yükümlülüğü taşıdığını bir kez daha hatırlatıyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık E5 yolunun Beylerbeyi kavşağında 19 dakika gecikmeyle devam ediyor. TEM bağlantı yolu alternatif olarak öne çıkarken Kuzey Marmara otoyolunda da 8 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Ankara'da Cumhuriyet Caddesi ile Bursa Caddesi arasında 5 dakika uzayan tıkanıklık, Turgut Özal 2 bulvarında ise 3 dakikalık beklemeler sürüyor. İzmir'de Akgül Sokak ve Mithatpaşa Caddesi'nin 8 dakikalık gecikmeleri alternatif rotaların planlanmasını gerekli kılıyor. İlginç bir gelişmedir ki, alternatif rotaların yoğunluğa bağlı olarak her seferinde değişmesi, şehir planlamasında öngörülebilirlik eksikliğini gösteriyor. Tıkanıklıkların sadece ulaşımın değil, ekonomik verimlilik ve çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri göz ardı edilmemeli. Örneğin, 19 dakika süren bir gecikme, günlük iş ve aile hayatında kaybedilen zamanı birikimli olarak hesaplamak gerekir. Bu durum, şehirlerin dijital altyapısıyla entegre olmayan ulaşım sistemlerinin kırılgan bir yapıya sahip olduğunu da ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadar Cihal. Biraz daha müzikle devam ediyoruz.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi akşamlar. İstanbul'daki hava bir şairin son dizesi gibi serin, 25 derece nem %48, rüzgarın hafif esmesiyle birlikte kahve fincanı dibi gibi sakin bir akşam. Ankara'daki sıcaklık 28 derece, hava hafif bir bulutun gölgesi gibi, dışarı çıkmak için sadece kış giysisi yeterli. İzmir'de ise 21 derece, nem %24. Rüzgarın güçlü esmesiyle birlikte deniz kenarında yürüyüş yapmak için şemsiye 45 kere kırılır. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi akşamlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimi, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla bu yılın ikinci MİK toplantısında 7 il başkanını görevden aldı. Bu karar, bir önceki toplantıda 26 il başkanının kaldırıldığı süreçte partinin iç yapısında derin bir reformun devamını gösteriyor. Bu karar, bir önceki toplantıda derin bir reformun devamını gösteriyor. Yeni yapılanma, yerel yönetimlerdeki siyasi dengeyi ve Şabe'nin 2028 yerel seçimlerdeki stratejisini doğrudan etkileyebilir. Vatandaşlar, partinin liderliğindeki değişikliklerin yerel yönetimlerdeki etkinliğini yakından takip ediyor. Bu adımlar, EYP'nin merkeziyetçi bir yapıya daha fazla yönelmesini ve yerel liderlerin etkinliğini sınırlamaya çalıştığını gösteriyor. Ancak bu tür kararlar partinin içindeki çatışmaları gizlemekten ziyade bazı kesimlerin merkeze olan güvenini zayıflatabilir inançta. Yerel yönetimlerdeki değişiklikler 2028 seçimlerinde seçmenlerin EYP'ye yönelik algısını doğrudan şekillendirebilir. Merkezi yönetimle yerel liderler arasındaki denge, partinin toplumsal itibarını ve stratejik esnekliğini belirleyen kritik bir unsur. Bu karar, AEP'nin merkezi birleşimini güçlendirme hedefi taşıyor olsa da, yerel yönetimlerdeki belediye başkanlarının çıkarları ve yerel siyasi hareketlerin dinamikleri arasında potansiyel çatışmalar doğurabilir. Merkezi kararlar, yerel otoritelerin seçim kampanyalarında bağımsızlık alanlarını daraltabilirken, bu durumun 2028 seçimlerinde partinin bölgedeki popülerliği nasıl etkileyeceği net değil. Ayrıca bu tür müdahaleler, partinin içinden gelen merkeze bağlılık algısının, yerel düzeydeki siyasi temsilcilerin seçmenlerle bağını zayıflatabileceği yönünde tartışmaları da tetikleyebilir. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz On.
1: Kelt Haçı, On Kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. Bugün hava serin bir yelpaze ile örtülü. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 26 derece ve nem yüzdesi 37. Rüzgar hafif esiyor, şemsiyeyle yürüyüşe çıkabilirsiniz. Ankara'da hava az bulutlu, 26 derece hissediliyor. Nem düşük, gökyüzü mavi. İzmir'de ise 21 derece, ancak hissedilen sıcaklık 29. Nem çok düşük, su tüketimi artmalı. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz. Güle güle.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi akşamlar. Şara Enerji'nin halka arz süreci 8 Temmuz'da başlayıp bugün sona erdi. Şirket 50 milyon hisseyle 12.50-15.50 TL aralığında satış yaparak 625-775 milyon TL toplamayı hedefliyor. Bu işlem enerji sektöründe yatırımcı güvenini artırmaya ve piyasa likiditesini artırma potansiyeli taşıyor. Ancak hisse fiyatlarının dolar kuru ve enflasyon oranı ile ilişkili olmasından dolayı yatırımcıların kararları da bu etkenleri dikkate alarak şekillenebilir. Şara Enerji'nin halka arzı, enerji sektöründe sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayabilir. Ancak dolar kuru ve enflasyonun hisse fiyatlarına doğrudan etkisi yatırımcıların risk analizlerini zorlaştırıyor. Bu durum hem yerli hem de yabancı yatırımcıların Türkiye'deki enerji projelerine olan güvenini ölçmeye imkan tanıyor. Ayrıca enerji firmalarının piyasa koşullarına uyum yetenekleri, sektörün uzun vadeli istikrarı için kritik bir gösterge. Bu gelişmeler enerji sektöründeki yatırımcıların dikkatini çekecek. Şimdilik bu kadar.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugbol, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugbol, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Düz Kuzey Yan Yolu ile E5 Yan Yol Caddesi arasında araçlar 33 dakika gecikmeyle ilerliyor. Orhan Gazi Caddesi'nden Kemer Caddesi'ne geçişte 11 dakika, Nisan Sokak'tan Küçük Yalı Kavşağı'na 9 dakika beklenti var. Ankara'da trafik hafif, Hisar Parkı Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na geçişte sadece 2 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de Exit 12 ile O30 Exit 7 arasında 18 dakika kuyruk oluşurken, Ankara Caddesi'nde 6 dakika beklemek gerekiyor. Alternatif rotalar için TEM bağlantı yolu ve O30 Exit 7 öneriliyor. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar, şehir içi ulaşımın verimliliğini ve ekonomik faaliyetleri doğrudan etkiliyor. Alternatif rotaların önerilmesi, kritik bir anlayışla ulaşımın dengelenmesini sağlıyor. Ancak bu tür kuyrukların sıklığı, şehir planlamasında uzun vadeli çözüm yollarının aranması gerektiğini gösteriyor. Aynı anda Ankara'daki hafif tıkanıklıklar, farklı şehirlerin trafik yönetim sistemlerindeki farkı da gözler önüne seriyor. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'da Ataşehir Aşık Veysel TEM çıkışı yolunda yoğunluk nedeniyle 15 dakika gecikme yaşanıyor. TEM bağlantı yolundan Kuzey Marmara otoyoluna geçiş, 10 dakika süren tıkanıklık nedeniyle alternatif olarak düz karayolunu kullanmak öneriliyor. Ankara'da Paşabahçe Caddesi'nde 3 dakika gecikme yaşanırken, İzmir'de Atatürk Caddesi'nde 2 dakika bekleniyor. Yapım çalışmaları nedeniyle 2380 Cadde ve Turgut Özal Caddesi'nde geçişlerde dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Gelişmeler, şehirlerdeki ulaşım altyapısının yoğunlukla başa çıkma kapasitesinin sınırlı olduğunu gösteriyor. Özellikle yapım çalışmaları ve alternatif rotaların eksikliği hem yolcu hem de ticari taşımacılıkta zaman kaybına yol açıyor. Bu durum, uzun vadeli planlama ve akıllı trafik yönetimi sistemlerinin aciliyetini artırıyor. Şehirlerdeki ulaşım sorunları, planlama ve alternatif yolların eksikliğiyle doğan bir kriz. Şimdilik bu kadarcı.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi akşamlar. İstanbul'daki hava açık, 25 derece, nem %68. Rüzgar saniyede 4 metre. Açık havada bir yürüyüşe çıkmak için ideal bir gece. Ankara'daki hava parçalı, az bulutlu, 24 derece, nem %50. Rüzgar saniyede 2 metre. Bu hava içeriye çekilip bir kitap okumak için çok uygundur o. İzmir'de açık bir gökyüzü, 27 derece, nem %36. Rüzgar saniyede 3 metre. Bu sıcaklıkta bir bardak soğuk su geceyi çok daha konforlu kılabilir. Şimdilik bu kadarcık. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunun çıkış noktasında 9 dakikalık gecikmeyle devam ediyor. E5 yoluyla bağlantı yolu kesişimindeki 7 dakikalık gecikme nedeniyle alternatif olarak düz karayolu üzerinden Paşa Limanı Caddesi'ne yönelmek öneriliyor. Ankara'da Akdeniz Caddesi'nde 19 dakikalık kuyruk oluşurken, İzmir'de Yeşil Camii sokakın kapalı olması nedeniyle Sakarya Caddesi'ne yönlendirilmek gerekiyor. İstanbul'daki yoğunluklar özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hem günlük yaşamda hem de ekonomik faaliyetlerde önemli etkiler yaratıyor. Alternatif rotaların önerilmesi, kritik noktalarda ulaşımın daha da karmaşık hale gelmesine neden oluyor. Bu durum, şehir planlamasında sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor. İzmir'de Yeşil Camii sokakın kapanması, küçük yolların büyük kentsel sorunlara dönüşebileceğini bir kez daha ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadar Cerca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

İyi geceler. Gece gökyüzü İstanbul'da 23 derece ve yüz yüz nemle birlikte sizi şemsiyeye sarar. Ankara'da ise 22 derece ve 540 yüzde nemle hafif bir hava dolaşımına uygun. İzmir'de 25 derece ve 40 yüzde

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Galata Köprüsü'nden Dolmabahçe Caddesi'ne giden yolda araçların 11 dakika gecikmeyle ilerlemesi bekleniyor. Ankara'da Erdem Caddesi'nden Mamak Caddesi'ne geçişte 2 dakika gecikme yaşanırken İzmir'de Şükrü Kanatlı Sokak'ta devam eden yol çalışması nedeniyle trafiğe alternatif rotalar öneriliyor. İstanbul'da E5 yolunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlantı noktası 8 dakika gecikmeyle yoğunluğa maruz kalıyor. Ankara ve İzmir'deki yol çalışmaları, yerel ulaşımı etkileyerek alternatif güzergah planlamasını zorunlu hale getiriyor. Yol çalışmaları ve yoğunluklar, özellikle kamyon ve otobüs gibi büyük taşıtların geçişlerini yavaşlattığı için yerel ulaşım ağında ekstra baskı yaratıyor. Bu durum sadece araç sahiplerini değil, aynı zamanda okulların ve hastanelerin ulaşımını da etkileyebiliyor. Alternatif rotaların önerilmesi, kentlerin trafik yönetimi kapasitesini test etmeye devam ediyor. Uzun vadede ulaşım altyapısının yeniden planlanması ve akıllı trafik sistemlerinin entegrasyonu bu tür yoğunlukların azalmasına yardımcı olabilir. Bu yoğunlukların çözümü planlama ve teknolojiye bağlı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki trafik durumunu incelemeye başlıyoruz. İstanbul'da Bebek Arnavutköy Caddesi ve Şehit Nuri Pamir Sokak başta olmak üzere 181 olay kaydedildi. En yoğun tıkanıklıklar Halide Hanım Korusu yolu ve Aşiyan yolu etrafında ortalama 4-6 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Bostancı Kavşağı ve Doktor Esat Işık Caddesi üzerinden geçiş öneriliyor. İstanbul'da yoğun tıkanıklıklar sadece ulaşım maliyetini değil, aynı zamanda hava kirliliği ve sürdürülebilir kentleşme hedeflerini de ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle alternatif yolların önerilmesi, mevcut altyapının yetersiz kalmasının bir göstergesi olurken, kent içindeki toplu taşıma sistemlerinin, entegrasyonu ve bisiklet yolu ağına tırımın, kongrelerin uzun vadede çözümü olabileceği düşünüyor. Trafik sorunlarının çözümü için sürdürülebilir ulaşım stratejilerinin önemi devam ediyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: Phalo, heartbeat drum, solo.
1: İyi geceler. İstanbul'da 22 derece, nem %100, hava soğuk, bir rüzgarla nefes alır. Yağmur beklentisi var. Şemsiyenizi elinizde tutun. Ha. Ankara'da 22 derece, nem %55, hava sessiz ve yorgun hissediliyor. Bu gece yürüyüşe çıkmak için harika bir fırsat. İzmir'de 26 derece, nem %42, deniz hüzününden bir nefes alıyor. Bu sıcaklıkta bir kahve fincanı, bir masraf kıyafetiyle dışarıda oturmak, geceyi kapatmak için en iyi yollardan biri. Gece hala nefes alıyor, sabahın ilk ışıklarıyla buluşmak için biraz daha bekleyelim.
2: İki bavul, ihtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti, herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte giden spor.

0: İyi geceler. İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi, yoluyla Dereboyu Caddesi arasında 7 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Bebek Arnavutköy Caddesi üzerinden seyahat edilebilir. Ankara'da Bülten Caddesi ile John F. Kennedy Caddesi arasında 2 dakika gecikme var. Tansel Sokak ve Söylev Sokak'ta sürücüleri bilgilendirmek için yol çalışması sürüyor. İzmir'de Turgut Özal Caddesi üzerinde 4 dakika gecikme yaşanırken, Şükrü Kanatlı Sokak ve Latife Hanım Sokak'ta yapım çalışmaları sürüyor. İstanbul'da 7 dakikalık gecikme, yoğun şehir içi ulaşımın ve mevcut altyapının sınırlarını gösteriyor. Alternatif rotaların önerilmesi, anlık çözüm olabilirken, uzun vadeli planlamada yetersiz altyapıda kalmaya devam edilmesi kritik bir risk oluşturuyor. Ankara'da kısa süreli gecikmeler, küçük çaplı yapım çalışmalarının etkisi olabilir ama yoğunlukta birikimlerin önlenmesi için daha kapsayıcı ulaşım politikaları gerekiyor. İzmir'deki 4 dakikalık gecikme, turizm ve ticaret merkezlerinin ulaşımına etki edebilir. Şehirler arası entegrasyonun zayıf kalması hem yerel hem de uluslararası seyahatleri olumsuz etkileyebilir. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor.

0: İyi geceler. İstanbul'daki nem hava havasını değiştirdi. 22 derece ancak 23 hissediliyor. Şemsiye yolların üzerinde gecenin parlamasına eşlik edecek. Ankara'da hava 20 dereceyle sakin, kuru bir huzur vardı. İzmir'de hava 23 dereceyle yorgun ama açık. Bu gece açık hava bir kahvede başlayabilir. Birazdan müzikle devam ediyoruz. Şimdilik bu kadar carcı.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da Şile Otoyolu ile düz bağlantı yolu arasında 5 dakikalık gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Kavaklıda yolu tercih edilebilir. Ankara'da Tunalı Hilmi Caddesi ile JFK Caddesi arasında 8 dakika gecikme var. Tansel Sokak ve Söylev Sokak'ta ise yol yapımı nedeniyle yavaşlama yaşanıyor. İzmir'de Turgut Özal Caddesi 5 dakika gecikme kaydediyor. Adalet Caddesi ise 1 dakikalık darbe ile kilitleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan trafik gecikmeleri, şehirlerin ulaşım altyapısının yoğunlukla mücadele etme kapasitesini gözler önüne seriyor. Özellikle inşaat ve bakım çalışmaları nedeniyle daralmalar, hem günlük yaşamda hem de ekonomik verimlilikte ciddi etkiler yaratabiliyordu. Bu tür süreklilikler, uzun vadeli ulaşım planlamasında alternatif yolların ve toplu taşıma sistemlerinin daha etkin entegrasyonun gerekliliğini ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadardı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'da Hamalbaşı Caddesi ve Galatasaray Üniversitesi yolu gibi ana arterlerde 3-4 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Ankara'da Gazi ile Konya-Adana yolu arasında 8 dakikalık tıkanıklık meydana geliyor. İzmir'de Yeşil Cami Sokak ve Sakarya Caddesi tamamen kapanmış durumda. Trafik yoğunlukları özellikle gece saatlerinde alternatif güzergahların etkin kullanımıyla kısmen hafifletilebiliyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde yoğunlukların sürmesi özellikle ambulans ve itfaiye gibi acil hizmetlerin ulaşımını etkileyebilir. Trafikteki uzun beklemeler hem yolcu hem de ticari araçlar için maliyet artışlarına neden oluyor. Bu tür durumlar şehir planlamasında alternatif ulaşım yollarına ve kamu taşımacılığına daha fazla yatırımın gerekli olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda yoğunlukların yaşandığı bölgede ulaşım sisteminin kapasitesi nüfus artışıyla orantılı olarak artmamış. Bu dengesizlik şehirlerin sürdürülebilir kalkınması açısından ciddi bir zorluk oluşturuyor. Trafik durumu, şehirlerin büyümesiyle birlikte sürdürülebilir ulaşım çözümlerine daha fazla ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha gösteriyor. Şimdilik bu kadar.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin. Cupreading.com'da.